0: sizin kafam atlandı.
1: Taştaşan.
0: Ne
1: dedin
0: canım?
1: Ee. Sağ ol, numaram da sana.
0: Doğru.
1: İyi tamam. Tam bu kaçan. Trend araba nani? Ah, numar Felix kau ne ama kau ne var sana. Doğru,
0: başkanda house lang.
1: Imagine zona big man. Fish for the zona. Yari shi wika zona. Ba Felix zona na mitum na kochi 5 zari. Kerezo vichola. Ah, ta chichero no kuchira bakamba. Fiko kole firu ba. Mawina poka namba 2 ka.
0: Namba 2 bakamba Felix ka bantu berasa kama na bakamba. Felix ka bura tia.
1: Kura tia fe big man. Chibeni Myron ni muevo zona.